0: Serious girl, can
1: kiss her.
0: Abeli uşak bu sapatçı mı lara indi? Sayın danışmanlar hocam.
1: Koko hapardın kez mi oldu?
0: Ben kaç ses mi oldu?